ili dir küslüm tuğda zeynep ver. Küstüm tuğda zeynettir, kustu hanım kul volvan yanıptır, uyanıptır. Benim inim senden yedir.

0: Acet maya ya lika yardaş maya ya maya handu. Ya matem yüse. Ya matem yüse. Bugün kuruldu matemün, kelbi belada yapsın. Kurban olum o ellere, o zilfikara yapsın. Sen, sen, sen,
1: la la la la la la la. Dağıstan'ın dağı var balam, la la la la la la la la la. Yola çıkma yağı var balam, la la la la la la. Derem gel mene değme feley balam, la la balam la la la. Üremde kardeş dağı var balam, la la la la la. Yağış yağıp dağlara bala, la la la la la la. Şey koyup dağlara bala, la la la la la. Bala gözetlerim gelmesin balam, la la la la. Salaram uç dağlara nobar balam, la la, aziz balam, la la la la la. Dağlara bine gelem bala la la. Cederem cene gelem balam la la la la. Bala bir de yüzüvi görsem bala. İmana dine gelem balam la la la la la. Otunu almasın balam la la la. Çakmağın ku almasın balam la la la la. Bala seni vuran otunun balam la la la. Ellerin o almasın balam, lay lay, balam, lay lay lay lay. Ben aşkım oyan gül balam, lay lay. Oyan bilbil oyan gül balam, lay lay lay lay lay lay lay. Bala ne tez açtın ne tez soldun bala, lay lay lay lay lay lay. Beni başta koyan gül balam, lay lay lay lay lay lay. Bala mən belə ağlamazdım bala, lay lay lay lay. Gülərdim ağlamazdım balam, lay lay, balam, lay lay lay. Bala bilirdim bafın yoxdur ay bala, lay lay lay. Deyirəm bala bilirdim bafın yoxdur balam, lay lay. Çəkərdim sərfə səni quzu balam, lay lay. Nə var balam, lay lay, şirin balam, lay lay lay.
2: Oh, yaydan bir bir düşer abalam. Senin o kaşak gözlerin ay kız, senin o hanım canın abalam, o yerişti canın abalam.
3: Gel.
2: Az olsun hürürlerin ay lay lay. O kaşak yerişin abalam. Abala yadıma bir bir düşer abalam. Vay bala, vay bala, vay. Oy, oy, oy, ağır dumanını gelir şehlalay. Orada yanı balalı şehlalay balalay. Giden dayattı gidi balalay. Gelen de kanlı maşın gelir aylay. Taş dere daya daya, çınırlara daya daya gelirler. Altı bala gelirler. Çok yaralı gelirler. Demeye dili olmayan, gözünü hiç kes göreyim. Tarpa durma şimdi gelirler. Taş dere daya daya gelirler. Şehlerler. Ah sakım kara bağı, ah balam. Tehran döne cennete, yata çıkmaz garabağ.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elles se manifestent parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminin et masculin. Et entre les deux, une autre lamentation d'un cœur d'homme. Écoutons.